man. Yeah, man like arts. Wagwan, bruv. Gang business, innit? EMT then. Chuck check dick, duma. Chuck check dick, duma. Seni sevgin yalan. Hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam. Çöpten yaram çok yaram derin. Çok çektik duma.

but I can't. Young murder, I'm a don. Shady cut for the year, have I done? Have I done? Y'all catch me name label I done. Oh daily cage, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

0: Almanya siyasetinde sular durulmuyor. Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki koalisyon hükümeti ekonomik ve sosyal reformlar konusunda yaşanan anlaşmazlıklarla zor bir dönemden geçiyor. Koalisyon hükümetinde gerilim tırmanırken Berlin'den gelen bir istifa haberi siyasi gündemi sarstı. SPD'nin eş genel başkanı ve çalışma bakanı Bärbel Baas hem parti yönetiminden hem de bakanlık görevinden ayrılacağını açıkladı. Baas bu kararında üvey kızının ölümünün ardından yaşadığı yas sürecinin yanı sıra koalisyon ortağı CDU-CSU saflarından kendisine yöneltilen eleştirilerin de etkili olduğunu söyledi. Peki bu istifa yalnızca kişisel bir kaybın ve siyasi baskıların sonucu mu? Yoksa Almanya'da zaten kan kaybeden SPD'nin ve Merz hükümetinin içinde bulunduğu daha derin bir krizin işareti mi?
1: Zaten bu hükümette baştan beri ciddi ciddi sıkıntı ve sancılar yaşanıyor ve hala da yaşanmakta, devam etmekte. Tabii ki böyle bir istifa beklenmedik bir zamanda geldi. Çünkü bu istifa meydana gelince, yani Bärbel Baas'ın istifa etmesi hem bakanlıktan hem de SPD eş başkanlığından, yani hem koalisyonu hem de SPD'yi daha da güç duruma düşürdü,
0: diyor tecrübeli gazeteci Ahmet Külahçı. Birazdan yıllardır Berlin siyasetini yakından takip eden Külahçı ile hem koalisyon hükümetindeki gerilimi hem de SPD'nin geleceğini konuşacağız. Ekibimizden Serap Doğan da Bärbel Baas'ı istifaya götüren gelişmeleri, kararın arka planını ve siyaset dünyasından gelen tepkileri aktaracak. Almanya siyasetinde dengeler nasıl değişiyor? Bu kriz hükümetin geleceğini ve aşırı sağcı AfD'nin yükselişini nasıl etkileyebilir? Bu soruları cevaplayacağız. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Gökçe Göksu. Serap, Almanya'nın siyaset gündemine sürpriz bir istifa haberi damgasını vurdu pazartesi günü. Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı ve SPD eş genel başkanı Bärbel Baas her iki görevinden de istifa ettiğini duyurdu. Baas'ı böyle bir karar almaya götüren nedenler neler? Onunla başlayalım.
2: Bärbel Baas Instagram hesabından da paylaştığı yazılı açıklamasında istifa kararının gerekçelerinden biri olarak üvey kızının ölümünün ardından yaşadığı yas sürecini gösterdi. Bu ağır kayıpla başa çıkabilmek için, yasını yaşayabilmek için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ancak Baas'ın açıklamasında istifasına ilişkin tek gerekçe kişisel kaybı değil, SPD'li siyasetçi koalisyon ortağı saflarından kendisine yöneltilen ve kamuoyuna da yansıyan eleştirileri de dile getirdi. Hatırlanacağı üzere Hristiyan Birlik partilerinden bazı siyasetçiler hükümetin planladığı reformlara ilişkin yasa tasarılarının yeterince hızlı hazırlanmadığını iddia etmişti. Çalışma saatlerinin esnekleştirilmesi veya emeklilik sistemine yönelik reform planları da tartışmaların odağındaydı. Baas söz konusu reformları geciktirmek ve engellemekle suçlanmıştı. İşte bu eleştirilerin zaten zor bir kişisel dönemden geçtiği sırada üzerindeki baskıyı daha da arttırdığına dikkat çekti Baas. Öte yandan Baas, Federal Meclis Milletvekili görevini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.
0: Baas'ın istifası bizim için dün sürpriz oldu ama SPD eş genel başkanı Lars Klingbeil, Baas'ın böyle bir adım atacağından daha önce haberdar olduğunu açıkladı. Klingbeil dün basın karşısına çıktı. Neler söyledi Serap?
2: Geçen hafta birkaç kez Bärbel Baas ile görüştüğünü, kesin istifa kararınıysa geçen cumartesi günü kendisine bildirdiğini paylaştı Klingbeil. Üzüntü duyduğunu ancak Baas'ı kişisel olarak anlayabildiğini de ekledi. Yas tutan Baas'a yöneltilen saldırıların terbiyesizlik olduğunu ifade etti Klingbeil ve şöyle konuştu.
3: Eine Politikerin, die in Zeiten des persönlichen Leids und der persönlichen Trauer politischen Angriffen ausgesetzt ist. Das ist unanständig. Es vergiftet den politischen Diskurs und ich wünsche mir auch im Sinne unserer politischen Kultur, dass alle nochmal in sich gehen und dass alle darüber nachdenken, was da eigentlich die letzten Wochen in dieser Phase passiert ist.
2: Yaşananların siyasi tartışma ortamını da zehirlediğine işaret etti SPD Genel Başkanı Klingbeil ve herkesin artık bu konu üzerinde düşünmesi gerektiğini söyledi.
0: Bakalım üzerine düşünülecek mi? Zira Hristiyan Birlik Partilerinden Başbakan Metz'in de aralarında bulunduğu isimlerin dünkü açıklamalarına bakılırsa eleştiriyi böyle pek üzerine alan kimse olmadı Serap. SPD eş genel başkanı Klingbeil de açıklamalarının duygusal bölümünün ardından siyasi gündeme hızlıca geçiş yaptı ve Bärbel Bas'ın istifasıyla boşalan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevine kimin getirileceğini de duyurdu.
2: Evet, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevine eski Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Alexander Schweitzer'ı aday olarak SPD Parti Yönetim Kurulu'na önerdiğini açıkladı.
3: Ich habe dem Präsidium mein Vorschlag präsentiert, dass Alexander Schweitzer jetzt unverzüglich als neuer Bundesarbeits- und Sozialminister seine Arbeit aufnimmt. Ich habe den Kanzler heute Morgen darüber informiert. Und das ist dann für mich auch die wichtigste Prämisse gewesen, dass jetzt bei den wichtigen Themen der Arbeitsmarktpolitik und der Rentenpolitik sofort Handlungsfähigkeit und Stabilität in der Regierung hergestellt ist.
2: Klingbeil, Schweitzer'in gerekli deneyime sahip olduğunu belirtti. Ancak kendisi için asıl önemli olanın özellikle iş gücü piyasası ve emeklilik konularında hükümetin harekete geçme kapasitesinin ve istikrarının sağlanması olduğunu vurguladı. Alexander Schweitzer bugün yeni görevinin başına geçecek. Ancak onun da işi kolay değil. CDU cephesi şimdiden yeni Çalışma Bakanı Schweitzer'den reformlarda hız bekliyor.
0: Bärbel Bas'ın SPD eş genel başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından partinin tüm yönetiminin yeniden seçilmesi de gündeme geldi. Hatta bunun için bir tarih de verdiler Klingbeil. Ne zaman ve nasıl yapılması planlanıyor bu seçimin?
2: SPD genel başkanı Lars Klingbeil teklif ettiği öneri doğrultusunda SPD'nin yönetim kadrolarının Aralık veya Ocak ayında düzenlenecek Federal Parti Kongresi'nde yeniden seçileceğini söyledi.
3: Wir werden den Jahreswechsel rum, das kann der Dezember sein, das kann der Januar sein, einen Bundesparteitag durchführen. Also und das zweite auch auf meinen Vorschlag hin, dort wird die gesamte Führungsriege der SPD dann zur Wahl anstehen und es wird dort eine Führung der Partei gewählt.
2: ARD ve STF'e verdiği söyleşide ise Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini sürdürmek istediğinin altını çizdi Klingbeil. Kendisinin yeniden genel başkanlığa aday olup olmayacak konusunda bir açıklama yapmadı. Adayların parti yönetim kurulu tarafından belirleneceğini söylemekle yetindi.
0: SPD parti başkanlığı için Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin başbakanı Manuela Schwesig, savunma bakanı Boris Pistorius dillendirilen isimlerden bazıları. Ama daha neredeyse 3 ay zaman var, çok şey değişebilir o zamana kadar. Şu an galiba tek net olan şey SPD'nin kadın ve erkekten oluşan eş genel başkanlık modelini sürdürmek istediği.
2: Öyle görünüyor Gökçe. Klingbeil dün verdiği söyleşide SPD'de bir kadın ve bir erkek başkandan oluşan parti eş başkanlık modelinin mimarı olduğunu da hatırlattı.
3: Ich habe damals als Generalsekretär diese Doppelspitze eingeführt und ich halte sie auch für richtig. Das ist sehr klar und deswegen wird es natürlich auch auf einem Bundesparteitag jetzt eine Doppelspitze geben, die an die Spitze der SPD gewählt wird.
2: Klingbeil, SPD genel sekreteri olduğu 2019 yılında eş başkanlık modelini önermiş ve bu hayata geçirilmişti. Aralık veya Ocak ayında yapılması planlanan parti kongresinde yeni parti yönetimini belirlendiğinde de partiye başkanlık edecek yine iki ismin seçileceğini söyledi Klingbeil. Diğer yandan koalisyon ortağı CDU-CSU parti kongresini bekleyecek zamanımız yok diye SPD'ye şimdiden baskı yapmaya başladı. Başta emeklilik reformu olmak üzere masada kararlar alınması gereken bir dizi yasa taslağının beklediğini, bunların Aralık veya Ocak ayında planlanan SPD parti kongresine kadar ertelenemeyeceğini vurgu yapıyor koalisyon ortağı.
0: Teşekkürler Serap verdiğin bilgiler için. Bärbel Bas'ın bakanlık ve SPD başkanlığı görevinden istifası seçmen desteğini gitgide kaybeden koalisyon hükümeti için ne anlama geliyor? Berlin siyasetini yakından takip eden gazeteci Ahmet Külahçı ile konuşacağız. Almanya'da koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin eş genel başkanı ve çalışma bakanı Bärbel Bas her iki görevinden de istifa ettiğini duyurdu dedik. Bas'ın istifası hükümet için, SPD için ne anlama geliyor? Bunları tecrübeli gazeteci Ahmet Külahçı ile değerlendireceğiz şimdi. Merhaba Ahmet Bey.
1: Merhaba, kolay gelsin.
0: Ahmet Bey, Bärbel Bas hem bakanlığı hem de SPD eş genel başkanlığını bıraktı. Bu istifa SPD için ve hükümet için ne anlama geliyor?
1: Şimdi her şeyden önce şunun altını çizmek gerekir ki zaten Bu hükümette baştan beri ciddi ciddi sıkıntı ve sancılar yaşanıyor ve hala da yaşanmakta, devam etmekte. Tabii ki böyle bir istifa beklenmedik bir zamanda geldi. Çünkü en azından bir reform sonbaharı denmişti aslında, ta geçen yıl reform sonbaharı uygulanacaktı, uygulanmadı. Neyse ki bu yaz bir takım daha yeni girişimlerde bulunuldu ve bu yıl sonuna kadar yeni reformların en azından yasal düzeye gelmesi öngörülüyordu. Şimdi tabii bu istifa meydana gelince, yani Merbül Bas'ın istifa etmesi hem bakanlıktan hem de SPD eş başkanlığından, yani hem koalisyonu hem de SPD'yi daha da güç duruma düşürdü. Çünkü şimdi yeni gelecek olan bakan kim olursa olsun SPD'li olacak tabii. O zaten belli, zaten ismi de belli. Onun bu kadar kısa sürede yeni bir girişimde bulunması, işte hükümetin büyük kanadı CDU-CSU'nun beklediği şekilde bir yasa tasarısını sunması, yani çok kolay olmayacaktır. Çünkü orada daha hala çeşitli konularda ciddi sıkıntılar vardır. Bunu da işte önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama dediğim gibi bu hükümetin işi hiç de kolay olmayacaktır.
0: Bas istifa açıklamasında özel nedenlerden ötürü istifa ettiğini belirtti. Ama aynı zamanda da koalisyon ortağı CDU-CSU'yu da eleştirdi. Bu istifa, bu eleştiri koalisyonu zayıflatır mı?
1: Az önce de belirttiğim gibi zaten çok güçlü bir koalisyon değil yani. Çünkü gerçekten çok ciddi görüş ayrılıkları var. Örneğin 63'ünde erken emeklilik konusunda. Şimdi bu yıllardır değil. Yani CDU-CSU'nun talebi 63 yaşında hiçbir girdi kaybı olmadan erken emekli olunmasına karşı. Baştan beri karşı yani. Sosyal demokratlar ise bunun devam etmesinden yana. Şimdi gerçekten yani bu erken emeklilik hükümetin bütçesine yani büyük bir maliyet. Şimdi genelde baktığınızda bütün emeklilik giderlerinin çok önemli bir bölümü emeklilik sigortası primlerinden değil, devlet tarafından karşılanmakta. Ama bu da tabii çok doğal yani. Çünkü bu insanlar da o kadar yıllar çalışmışlar, emek vermişler. Bunlar tabii yani devlet katkıda bulunarak bunların emeklilik maaşlarını, aylıklarını ödemek zorundadır. Bu herkes için geçerli olmalıdır. Ama dediğim gibi bu 63 yaşı erken emeklilik hala ciddi bir sıkıntı. Onun dışında vergilerle ilgili, vergilerin artırılarak bütçeye daha fazla para girmesi konusunda SPD ile Sosyal Demokratlarla Hristiyan Demokrat Birlik partileri arasında ciddi ciddi görüş ayrılıkları var. Örneğin şimdi SPD eş başkanı ve SPD'li Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil şekerli ürünlerin vergisini artırmak istiyor. Bu aynı zamanda sağlığa da zararlıdır diyor. Tabii hükümetin büyük kanadı CDU-CSU buna karşı çıkmakta. Orada da ciddi sıkıntılar var. Özellikle bakım evlerinde yaşayan yaşlılarla ilgili de çok ciddi görüş ayrılıkları var. Sosyal demokratlar yani eski bir yani işçi partisi olduğunu kanıtlamak, fakirlerin yanında yer aldığını göstermek için bakım evlerindeki kalanların kendi katkı payları için bir üst sınır saptanmasında ısrar etmekte. Çünkü bakım evlerinin çoğunda insanlar 3500 euroya kadar aylık ödemek zorundalar yani. Şimdi Sosyal Demokratlar diyor ki buraya bir üst sınır getirelim. Mesela orada bakım evinde yaşayan yaşlılar, gelirleri az olan yaşlılar en çok 1500 euro ödesinler ayda diye ısrar ediyor. Tabii CDU-CSU da buna karşı çıkıyor. Orada gerçekten çok ciddi ciddi sıkıntılar ve sorunlar yaşanmakta.
0: Lars Klingbeil'e değindiniz. Şimdi partinin başında tek başına kaldı ve liderliğin Aralık ya da Ocak ayında yeniden seçilmesini istiyor. Bu kurultayda SPD'de ne değişir?
1: Hani kurultayda SPD'de çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Niye zannetmiyorum? Çünkü gördüğüm kadarıyla artık Sosyal Demokrat Parti bir halk partisi konumunu kaybetmiş durumda. Yani oraya böyle çok karizmatik bir eş genel başkan veya tek genel başkan getirilmesi o kadar da kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şu anda Almanya'da en sevilen politikacı olarak işte SPD'li Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius gözükmekte. Bu iyi bir isim belki ama Boris Pistorius'un da ben SPD'yi kurtarabileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü gerçekten de SPD'ye olan güven çok çok düştü, çok çok azaldı. Düşünün Almanya gibi bir ülkede yani şu anda 77 yıllık Almanya'da neredeyse değil tam 24 yılın üzerinde SPD'li başbakanların iktidarda bulunduğu ve sosyal demokratların toplamda 40 yıla yakın iktidara ortak olduğu bir ülkede SPD şu andaki kamuoyu yoklamalarına göre 4. parti konumunda. Yani AfD yani sağ popülist AfD Almanya için alternatif artı CDU-CSU ondan sonra Yeşiller şu anda sosyal demokratların çok daha önünde. Muhtemelen Aralık ayından ziyade Ocak ayında genel kurula gidilip yeni bir SPD yönetiminin seçilmesi öngörülmekte, planlanmakta. Ama az önce de belirttiğim gibi kim gelirse gelsin SPD'nin işi hiç de o kadar kolay gözükmemekte.
0: Sizin de bahsettiğiniz gibi SPD bir çıkmazda gibi görünüyor. Koalisyonda kalırsa Merz hükümetiyle birlikte eriyor. Çıkarsa erken seçim AfD'nin işine yarayabilir. Bu çıkmazdan bir çıkış yolu yok mu?
1: Şu aşamada yok gibi gözüküyor. Yok gibi gözüküyor değil. Çünkü aslında yani şu andaki iktidarın daha doğrusu koalisyonun bozulması halinde yani hükümetin çökmesi, dağılması halinde hem Hristiyan Demokrat, Hristiyan Sosyal Birlik Partilerinin hem de Sosyal Demokratların çok daha güven ve oy kaybetmesi kesinlikle gündemde. Zaten yapılan kamuoyu yoklamaları da bunu göstermekte. O nedenle çok akıllı bir iş olmaz. İster bu koalisyonu CDU-CSU bozsun, ister Sosyal Demokratlar bozsun. Bu öyle bir dağılma gerçekten bu iki büyük partinin yani Almanya'nın köklü partilerinin başında gelen CDU-CSU ile SPD'nin aleyhine olacaktır. Umarım bu partide sorumluluk taşıyan tüm politikacılar bunun bilincindedir ve ne bileyim yani ihmalkar davranıp yok ya bu işte gitmiyor bozalım erken seçime gidelim demeleri çok çok büyük bir hata olur. Çünkü bunu daha önceki dönemlerde de yaşadık. Çünkü 2005 yılında örneğin Almanya'nın o zamandaki başbakanı Gerhard Schröder partisinin biraz oy kaybetmeye başlaması üzerine erken seçimlere gidelim dedi 2005 yılında ve erken seçimleri SPD kaybetti ve iktidardan da o zamanlar düştü. Ama bu seferki durum gerçekten çok daha korkunç olur. Bunu gerçekten sorumluluk taşıyan SPD'li politikacılar öyle bilmeli ve öyle hareket etmelilerdir diye düşünüyorum.
0: Şimdi SPD tarafına baktık ağırlıkla ama biraz da CDU'ya bakalım istiyorum. AfD Saksonya-Anhalt'te seçimi kazandı. Merz anketlerde çok düşük, sempati değerleri yerlerde. Kendi partisi içinde bile Henrik Wüst'ün adı olası rakip olarak geçiyor. Baktığımızda Bärbel Baas'ın istifası Merz için yeni bir kriz mi yoksa zayıflamış bir SPD aslında Friedrich Merz'in işine mi gelir?
1: Yani Friedrich Merz'in işi de SPD'den daha kolay değil gerçekten. Çünkü aynı şekilde Almanya'nın tarihinde ilk kez CDU Mecklenburg-Vorpommern'de %5 barajını aşamadı. Düşünün iktidardaki bir parti ve bu parti %5 barajını bile aşamıyor. Ayrıca CDU'lu parlamenterlerin de desteğiyle Saksonya-Anhalt'ta bir eyalet parlamentosu başkanının seçilmesi bu CDU'nun gerçekten çok çok aleyhinedir. Niye aleyhinedir? Çünkü baştan beri CDU'lular bu aynı zamanda tüzüklerinde de yer almakta. sağ popülist AfD ile kesinlikle işbirliği yapılmayacaktır denilmektedir. Böyle bir ibare vardır ve bu her düzeyde gündeme getirilmekte, yenilenmektedir. Ama dediğim gibi şimdi o AfD'li adayı AfD ile kendilerini destek veren BSV'nin milletvekili sayısından 4 fazla oy aldılar ve bunların da büyük ölçüde Hristiyan demokrat olduğundan hareket edilmekte. O nedenle bu gerçekten Friedrich Merz için bir kayıptır ve onun zaten dediğimiz gibi ona olan güven de son dönemlerde tam diplerdedir. Bir partinin, hiçbir politikacının, hiçbir başbakanın şimdiye kadar aldığı en düşük sempati oranına sahiptir Friedrich Merz. Bu nedenle onun işi önümüzdeki aylarda tabii ki daha kolay olmayacaktır. Parti içerisinde onun gitmesini isteyenler bile vardır. Aynı zamanda rakipler de piyasadadır. Her ne kadar şu anda Henrik Wüst olsun, başkaları olsun ön plana çıkmak istemiyorlarsa da bu partideki düşüş böyle devam ettiği sürece bunlara dönük alttan gelen tepkiler yükselecektir. İsyan sesleri daha çok yükselecektir. Friedrich Merz de kolay kolay koltuğunu koruması kolay olmayacaktır. Ama ne olursa olsun şu anda dediğim gibi az önce de belirttiğim gibi böyle bir hükümetin böyle yani böyle bir koalisyonun dağılması Almanya'nın da zararına olacaktır. Dediğim gibi iktidar ortakları olan CDU-CSU ile sosyal demokratların da zararına olacaktır. O nedenle bu partiler ortaklığa devam etmek zorundadır.
0: Ahmet Bey, son olarak siz 1980'den beri Almanya'da gazetecilik yapıyorsunuz. SPD'nin az önce de bahsettiğiniz gibi pek çok krizini gördünüz, bu ilk değil. Bugün yaşanan sadece bir liderlik krizi mi, yoksa Avrupa'daki sosyal demokrasinin genel gerilemesinin Almanya'daki bir yansıması mı?
1: Gerçek sadece sosyal demokratların değil, Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde aşırı sağcıların yükselişinin bir sonucudur diye düşünüyorum ben yani. Tabii ki yani bu sonucun da yaratılmasına köklü partilerin tavırları, daha doğrusu tavırsızlıkları yol açmıştır. Yani orada halkın beklentilerinin yerine getirilmemesi, onların görüşlerinin dikkate alınmaması ciddi ciddi rol oynamıştır. Yani sadece Almanya'da değil, bugün bakıyoruz birçok Avrupa ülkesinde, daha önce şeyde de gördük, bunu Avusturya'da gördük, Hollanda'da gördük, Fransa'da gördük. Hatta bırakın onları, demokratik ülkelerden olan Finlandiya'da, İsveç'te, Danimarka'da bu aşırı sağcıların ne kadar büyüdüğünü, geliştiğini, destek aldığını gördük. Yani bu sadece dediğim gibi Almanya'ya özgü değil, diğer Avrupa ülkelerinin hepsinde de bu aşırı sağcı akımlar gelişmekte. Tabii halkın beklentilerinin köklü partiler tarafından, daha doğrusu iktidardaki partiler tarafından dikkate alınması gerekmektedir. Tabii ki mutlaka yani bu iktidardaki insanlar da bunu düşünüyorlardır. Ama maalesef kararlı bir şekilde hareket edip bunu hayata geçirmiyorlar, geçiremiyorlar. Şimdi düşünün yani CDU, CSU ile SPD'den oluşan koalisyon hükümeti 2025 yılı Mayıs ayında bir koalisyon protokolü, koalisyon sözleşmesi imzaladılar. Burada hedefler belliydi. Daha bu hedeflerin yani %10'u bile hayata geçirilemedi. Bu kadar uzun milletin beklentileri ihmal edilirse bu partilere verilecek olan ceza maalesef daha yüksek olacaktır. Ama bundan da yani sadece hükümet değil, şu andaki iktidar değil, ileriye dönük olarak Almanya ve Almanya'nın Avrupa'daki, dünyadaki etkisi olumsuz yönde etkilenecektir. Yani o bakımdan yani çok daha dikkatli davranılması gerektiğinden veya planlanan reformların bir an önce hayata geçirilmesinde yarar vardır diye düşünüyorum.
0: Sosyal Demokrat Parti eş genel başkanı ve Çalışma Bakanı Bärbel Bas'ın her iki görevinden de istifa etmesini gazeteci Ahmet Külahçı ile değerlendirdik. Çok teşekkürler.
1: Rica ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Bugün SPD eş genel başkanı ve Çalışma Bakanı Bärbel Bas'ın beklenmedik istifası ve bu istifanın Berlin'deki siyasi dengeler açısından ne anlama geldiğini konuştuk. Koalisyon ortakları CDU-CSU ile SPD arasında özellikle sosyal politikalar ve reformlar konusunda yaşanan gerilimi, bu istifanın hükümetin çalışmalarını nasıl yansıyabileceğini ve SPD'nin önündeki seçenekleri deneyimli gazeteci Ahmet Külahçı değerlendirdi bizler için. Ona göre bu istifa zaten sancılı bir dönem geçiren hükümet için daha da zorlu günlerin gelmekte olduğunun bir habercisi. Ekibimizden Serap Doğan, istifaya giden süreci, yaşanan gelişmeleri ve siyaset dünyasından gelen tepkileri derledi. Peki SPD bu krizden nasıl çıkacak? Koalisyon hükümeti reformlar konusunda ortak bir çizgi oluşturabilecek mi? Bu soruların yanıtlarını önümüzdeki dönemde daha net göreceğiz ve yayınlarımızda da konu etmeye devam edeceğiz. Kozmo Türkçe'de bu ve bunun gibi Türkiye ve Almanya gündemine dair konuları ele alıyoruz. Her bölüm yeni bir konu, uzman bir konukla sizlerleyiz. Bizi başta ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.